Yapalım, yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım. Yapalım.